Kongla senpa tene duman zhungso la papi lingzho kachi yudzong ki lesi chobji patiri. Lesi chogu pati jimi lesi naman tai senjuri.